Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

kaçıncı çalmışı kapımı, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın geride.

Hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

kapanır eser. Batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soyu doktor.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz, aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Ardından
1: Küpe FM reklam.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşben yetkili üretici bayi Gise Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95. Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95. Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Küpe FM burası. Günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 25 Eylül Cuma sabahındayız ve 8'e 6 dakika geçiyor saatler. Nefis şarkılar duyuyorsunuz. Devam edecek bu şarkılar. Az sonra günün ve yaklaşan hafta sonunun hava durumu detaylarıyla sabah haberleri devam edecek. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ve fakat dün gece nasıldı? Silivri'de hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Düne kadar idare edenler şortları çıkarıp uzun eşofmanları giymeye başladılar. Üzerimize hafif hafif hırkalar alınmaya başladık. Cumartesi yaz şöyle bir yoklama çekecek bize, kafayı kaldırmaya çalışacak ama nafile. Kabullenelim artık, yaz bitti. Geceleri balkon keyfimiz bitti. Şortla dolaşma devrimiz bitti. Haftaya yine yağış ve soğuma geliyor yurda. Bugüne baktığımız zaman da bugün Trakya'da hava az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı bugün Trakya'da 23-24 derece dolaylarında.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7-24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
8: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması hakkında finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifasını sunduğuna dair haberleri yalanladı. Bakan Şimşek, bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diye konuştu. Edirne'de yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 9 şüphelinin yaklaşık 275 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi.
2: Spor.
3: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Türkiye ile Fransa arasındaki karşılaşma için çeşitli tahminler yapılıyor. Karşılaşmayı kim kazanır, kaç kazanır diye. Yapay zekaya sormuşlar. Daha doğrusu birçok yapay zekaya sormuşlar. Hangi yapay zeka nasıl bir tahminde bulunmuş, hemen bir göz atalım. ChatGPT 2-1 Fransa kazanır diyor karşılaşmayı. Gemini 2-2 berabere biter derken Grok 3-0 Fransa'ya şans tanıyor. Kumruysa 4-0 Türkiye'nin galibiyetini öngörüyor. Sizce Türkiye Fransa karşılaşması kaç biter?

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Elektrik faturalarında biliyorsunuz kademeli fatura kullanılıyor. Yani işte ortalaması 780 lirayı geçenler biraz fazla fatura ödeyecekler herhalde önümüzdeki günde. Elektrikte devlet desteği sunulan tüketim sınırının 2027 yılı itibarıyla düşürülmesi bekleniyor. Yıllık 4000 kilowatt saati olan mevcut limit düşürülürse eğer daha fazla elektrik faturası ödemek zorunda kalacak bazıları.

Çayır ola, kalem kağıdım bir de karyola. Tabi tuzunuz kuru, haziranım niye karbora? Mahalle mahvoldu, birden ortadan kaybolduk. Bir şey dedim, hatırlar mısın güneş?

0: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Sesiniz sabah haberleri devam ediyor ve sürücüleri aslında meraklandıracak, onları ilgilendirecek bir haber aktaralım. Radyolarınızın sesini biraz açmak isteyebilirsiniz. Otomatik vitesli araçların trafikteki sayısı her geçen gün artıyor. Ben manuel vites kullanıyorum ve yakın çevremdeki herkes de diyor ki yeter artık, bak otomatik vites daha kolay, uğraşmıyorsun şöyle böyle. Ben de yıllardır ona diyorum ki manuel vites kullandığım zaman daha dikkatli kullanıyorum. Çünkü işte o vites değiştirirken efendim yolu kontrol ederken daha dikkatli oluyorum, odaklanıyorum diye. Japonya'da yapılan bir araştırma benim gibi düşünenleri haklı çıkarıyor. Araştırma sonuçları manuel vitesli otomobil kullananların zihinsel sağlık açısından son derece daha uyanık olduğunu, faydalı olduğunu söylüyor. Çünkü sürüş esnasında sürekli debriyaja basmak, vites değiştirmek, hafıza, odaklanma ve karar alma süreçlerini yöneten beynin bölümünü doğrudan uyararak daha aktif bir şekilde tutuyormuş. Siz bu konuda acaba ne düşünüyorsunuz? Yani rahatlık açısından evet çok rahat otomatik vitesli araç kullanmak, ama işin bir de böyle bir sonucu.

0: Nesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294. Chery.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma, insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi, insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında palamut fiyatları akşam saatlerinde tanesi 75 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatı gören vatandaşlar balık tezgahlarına yoğun ilgi göstererek pazarın akşam saatlerinde de canlı kalmasını sağladı. Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Danimarka istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: Spor.
3: Galatasaray, Wilfried Tsingo'nun aşil tendonunun koptuğuna ya da kronik sakatlığı bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Uğur Uçar'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 25 Eylül Cuma'yı gösteriyor. Haftanın en tatlı, en hafif ve en güler yüzlü gününe resmi olarak giriş yaptık. Sonbahar serinliği tatlı tatlı hissettirmeye başlamışken içinizi ısıtacak şarkılar ve en taze müzik haberlerle mikrofon başındayız. Bu hafta sonu İstanbul'u müzikseverlerle Oktoberfest'te buluşacak. En özel şarkılarından oluşacak güçlü performansıyla geceye damgasını vurmaya ve konseri şehrin en büyük sonbahar kutlamasını dönüştürmeye hazırlanan 26 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul Life Park'ta sahne alacak Grip'in ekibinin yeni ve enerjik şarkıları Haydi Kalk şimdi radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ateş gibi bir haftayı geride bırakırken Eylül'ün o kendine has dinginliğiyle 25 Eylül Cuma gününden hepinize merhaba. Biliyorum yorucu bir haftaydı ama güzel haber hafta sonu kapıda. Yaprakların rengini değiştirdiği şu güzel Eylül gününde trafik stresi ya da günün koşturmacası sizi yormasın. Önümüzdeki birkaç saat boyunca dertleri dışarıda bırakıyor. Sadece iyi müziğe ve güzel müzik haberlere kulak veriyoruz. Söz, beste ve prodüksiyonuna imza attı 2026'nın en çok dinlenen şarkısı geldi. Haftalarca listelerin zirvesinde yer alan, yayınladığı ilk stüdyo albümü ardından için hazırladığı lansman konserinde sahne alan, konserine Mela Bedel, Selin Geçit, İlkay Sencan ve Hilmi Derler'in de katıldığı gecede idolünün 5 dil bilen, ülkemizi müzikal kimliğini sınırlarımızın dışına taşımış Barış Manço diyen Umur Doma radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

Yeni bir güne, haftanın son iş gününe birlikte adım atıyoruz. Yollardaki dinleyicilerimize emniyetli sürüşler. Güne yeni başlayanlara harika bir gün dileyerek açılışı yapıyoruz. Günün öne çıkan müzik haber gelişmelerini ve gününüze neşe katacak playlistimizle yeni bir gün programı devam ediyor. Harbiye konserlerinde repertuvarını kariyerinin farklı dönemlerinden şarkılarla oluşturan, konsere aşk yok olmaktırla başlayan Fan Gel Karadantelli Gençliğimize ve Sarışın gibi şarkılarla devam eden Sezen Aksu'nun Seni Yerler ve Kalbime Gide Kaldı şarkılarını da seslendiren, son aylarda müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Umurum Dışı ve Hale Eylimli'de gecenin repertuarına yer veren 28 ve 29 Eylül'de de Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek Mabel Matiz Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması hakkında finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifasını sunduğuna dair haberleri yalanladı. Bakan Şimşek, bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diye konuştu. Edirne'de yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 9 şüphelinin yaklaşık 275 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi.
1: Spor.
2: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibiyiz ve kilitliyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar könlüğüne çare. Irsı değil kanserini sasıttıktan bence önce insan ol kibersin.

0: tabaklar tabaka kaymak.
1: Kiminiz trafikte, kiminiz kahvesini yudumluyor, kiminiz de yatağın içinde 5 dakika daha diyerek güne direniyor olabilir ama artık o 5 dakika daha bitti çünkü radyo açık, müzik burada ve cuma enerjisi çoktan başladı bile. Müzik dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran, özellikle melankolya tarzını özleyen dinleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ve dinleyicilerin dikkatini çeken en büyük detaylardan biri ise şarkının eski eşi Kolera'nın doğum gününde yayınlanmış olması olan bu durumla şarkı sözlerinin eski günlere ve geçmişe yönelik manidar mesajlar barındırdığı şeklinde de yorumlar aldığı Sor Yılları isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Sagopa Kajmer konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün 25 Eylül Cuma, haftanın son çalışma gününe, hafta sonunun hemen öncesine hep birlikte merhaba dedik. Bazen bir haftayı bitirmek sadece takvimde yeni bir güne geçmek değildir. 5 gün boyunca yaşadığımız telaş, koşturmaca, toplantılar, işler, trafik, telefonlar, yetişmesi gerekenler hepsi üst üste gelir ama işte bugün Cuma, bugün biraz nefes alma günü. İspanyol sevgilisi José Miguel González Iglesias'la birlikte İspanya'ya tatile giden Galicia'daki tarihi Ribadavia sokak romantik anlar yaşarken sevgilisinin ailesiyle de tanışan, aile üyeleriyle birlikte selfie çektiren Melek Mosso bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

Belki akşam sevdiğiniz bir insanla buluşacaksınız. Belki uzun zamandır ertelediğiniz bir planı gerçekleştireceksiniz. Belki de hiçbir şey yapmadan evinizde dinleneceksiniz. Ne yaparsanız yapın, bugün kendimize küçük bir iyilik yapmayı unutmayın. Bir kahve alın, sevdiğiniz şarkıyı açın, camı biraz aralayın ve yeni güne bugün güzel şeyler olabilir diyerek başlayın. İstanbul'un Levent mahallesindeki dairesinin kirasının 85 bin lira olan ve ev sahibi 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya yükseltilmesini isteyen ve dava kapsamında yapılan bilirkişi değerlendirmesinin ardından yeni kira bedeli de belli olan ve mahkemenin ev sahibine aylık 324 bin lira kira ödemesine hükmettiği Oğuzhan Koç radyolarınızda.

0: ben deli. Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Bitti.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında palamut fiyatları akşam saatlerinde tanesi 75 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatı gören vatandaşlar balık tezgahlarına yoğun ilgi göstererek pazarın akşam saatlerinde de canlı kalmasını sağladı. Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Danimarka istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: Spor.
3: Galatasaray, Wilfried Tsingo'nun aşil tendonunun koptuğuna ya da kronik sakatlığı bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Uğur Uçar'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz 12'yi geçti bile, haftanın en sabırsızla beklenen öğle saatine adım attık. Cuma'nın yeri her zaman ayrı çünkü günün yarısını geride bıraktık bile. Hafta sonu planları kafalarda yapılmaya başlandıysa ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Öğle molasında olanlara afiyet olsun, yolda olanlara iyi yolculuklar. Şimdi tempoyu düşürmeden haftanın en hit parçalarıyla devam ediyoruz. Radyonuzun sesini açmayı unutmayın. Müzik çalışmalarının yarı sıra hayvan sevgisiyle de tanınan, bu kez sahne performansıyla değil, iki minik cana açtığı yuvayla gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde can dostlarından birini kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan ve acısını yeni bir iyilik hikayesine dönüştüren, Urla Barınak Gönülleri Derneği aracılığıyla Kaju ve Ceviz'i sahiplenen Cem Belevi radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küp FM reklam.
5: Küp FM.

Günün tam ortasından, cuma öğleninden hepinize sıcacık bir merhaba. Yoğun ve koşturmacalı bir haftanın ardından şimdi biraz soluklanma zamanı. Kahvenizi, çayınızı yanınıza alın. Önümüzdeki yarım saat boyunca öğle molanıza ruhunuzu dinlendirecek menülerle eşlik ediyor olacağız. Haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya hazır olun. Şimdi sizin için seçtiğimiz harika bir şarkı geliyor. 35 yıllık çalışma hayatının ardından vasiyetini hazırladığını açıklayan, vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım diyen vasiyetin avukatı, önce 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'a teslim edeceğini dile getiren Gülben Ergen bizleri karşılıyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
5: Çeri.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Akıcı İngilizceleri ve küresel basına hitap eden özgüvenli duruşlarıyla büyük beyni toplayan Tralala şarkısının ardındaki vizyonunu uluslararası davetlilere doğrudan İngilizce konuşarak aktaran Manifest kızlarının Ajda Pekkan düetli parçaları hileliyle hepinize mutlu günler. Şimdi keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması hakkında finansal sisteme veya ekonomiye yönelik bir riskin olmadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifasını sunduğuna dair haberleri yalanladı. Bakan Şimşek, bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diye konuştu. Edirne'de yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 9 şüphelinin yaklaşık 275 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barışın daha da güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması için çalışılması gerektiğini söyledi.
1: Spor.
2: UEFA Uluslar A Ligi 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kupa FM'de Zeynep Bastık bizlerleydi değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuza bu güzel cuma gününde Zeynep Bastık'la başlamış olduk. Bundan böyle bizlerleydi. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Umarım ki güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bugün itibariyle hafta içi günleri geride bırakıyoruz. Hafta sonuna merhaba diyeceğiz. Haftanın belki de birçoğumuz için en heyecanlı, en eğlenceli günleri olacak. İnşallah herkes için güzel bir hafta sonu tatili olur diyelim şimdiden. Ve sözü Merve Özbey'e bırakalım. Şarkısı Topsuz Tüfeksiz şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: ardından.
1: Süper FM reklam.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: Küpe FM reklam.

Cuma günündeyiz, bu da ne demek? Yarın sabah saat 9'da Küpe FM'de film arasında sizlerle buluşuyoruz demek, sinema severlerle buluşuyoruz demek, sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz demek değerli dinleyiciler. Bugün Cuma, aynı zamanda yeni filmler vizyona giriyor değerli dinleyiciler ve aynı zamanda bomba sinema haberleri var. O sinema haberlerinden bir tanesi bugün sosyal medyaya yansıtan Testere serisine yepyeni bir bölüm daha ekleniyor korku filmlerinden hoşlananlar için. Bu haberi buradan aktarmış olalım. Testere orijinal adıyla Saw serisi uzun bir aradan sonra yeni filmle geri dönüyor. Serinin bu arada tam 11. filmi olacakmış. Gerçekten çok uzun bir seri oldu bu arada. Bakalım nasıl bir film olacak? Merakla bekliyoruz Testere'nin yepyeni bölümünü değerli dinleyiciler. Bugünkü sinema haberlerimizden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir şarkı hatırlayacağız şimdi. Aşkın Nur Yengi bizlerle olacak.

0: FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

Bugün sosyal medyada konuşulan konulardan bir tanesi de benzine tarihin en büyük zammı geliyor haberi arkadaşlar. Benzinde Eşel Mobil'in 1 Ekim'de sona ermesiyle 4 lira 43 kuruş olan ÖTV 14 lira 83 kuruşa çıkacakmış. Böyle söyleniyor, böyle iddialar var. Litre fiyatına 10 lira 40 kuruş, ÖTV 2 lira 8 kuruşta KDV olmak üzere toplam 12 lira 48 kuruş zam gelecekmiş. Benzin tek seferde 90 lirayı aşacakmış deniliyor. Bugünün gündem maddelerinden bir tanesi sosyal medyada konuşulan değerli dinleyiciler. Küpe FM'desiniz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Diyans Duygu Ortak Çalışması gitmeyle.

0: kör.
1: Bir reklam.
2: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
1: Bir reklam.

Murat Dalkılıç ve yepyeni şarkısı ki bugün bizlerle buluştu. Mahalleler bizlerleydi. Bence oldukça güzel, keyifli, cool bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun diyelim. Şarkının tıkı bol olsun, dinleyeni bol olsun. Tuğba Yurt'la devam edeceğiz. İlk saatimiz içerisinde ilerlerken sıradaki şarkımız İnceden İnceden ve Tuğba Yurt sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma, insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi, insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Bugün önemli bir müzik olayı gerçekleşti değerli dinleyiciler. Köfn bir araya gelmişti biliyorsunuz. Uzun bir sürenin ardından Köfn ikilisi yani Salman Tin ve Bilge Kaanetil tekrar bir araya gelmişlerdi ve yepyeni şarkılarını bugün bizlerle paylaştılar arkadaşlar. Bir araya gelmeden önce Köfn'ün bir araya gelmesi için adeta dua ediyordum ben. İnşallah bir gün böyle bir haber alırız. Keşke böyle bir haber alsak. İhtiyacımız olan haber bu gibilerinden tweetler attığımı bilebilirim yani. Ve bir araya gelmişlerdi en nihayetinde. Dualarım gerçekleşmişti. Ve yepyeni şarkılarını da bugün bizlerle paylaştılar. Köfn bence gerçekten müzik dünyamızın son yıllarının en önemli gruplarından, ikililerinden, isimlerinden bir tanesi. Çok önemli şarkılar kazandırdılar gerçekten müzik dünyamıza. Bir tek ben anlarım Al Aramızdan, işte Güneşe Dokundum, Kalpsiz Bir Serseri, Simge'yle daha da bir patlamış bir şarkıydı bu arada. Birçok güzel şarkıları var. Yepyeni şarkıları dediğim gibi bugün bizlerle buluştu, dinledim. Ben beğendim, güzel. Birazcık böyle Al Aramızdan sound'unu anımsatıyor. Belki o açıdan yine mi aynı sound diyenler olabilir ama bunu herkes için söylüyorlar biliyorsunuz ama herkesin bir tarzı var. Serdar Ortaç'ın bir tarzı var. Hep aynı şarkılar yapıyorsun deniliyor zaman zaman ona da. İşte Tarkan'ın bir tarzı var. Herkesin bir tarzı var yani. Ruhlarından bu geliyor, içlerinden bu geliyor ve bence gayet de güzel. Yine bana var yepyeni şarkılarıyla Köfn şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorin fiyatlarında dün yaşanan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez 2 lira 60 kuruşluk zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2400 paylaşımlı elektrikli bisikleti hizmete sundu.
1: Spor.
2: Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

serin bir sonbahar günündeyiz. Umuyoruz ki keyifler yerindedir. Gündüz yolculuğumuzun ikinci saatine başladık güzel şarkılarımızla. Bu arada yarın akşam İstanbul'da yağmur başlamış. 7-8 gün boyunca bölgemiz çoğunlukla yağmurlu olacakmış. Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmamamız öneriliyor efendim. Sıcaklıklar da Ekim ortalamasına inecekmiş. 20 dereceyi geçmeyecekmiş. Montunuzu da yanınızda bulundurmanız öneriliyor. Değerli dinleyiciler, Atiye Deniz'le devam edeceğiz. Küpe FM burası, işte yepyeni Sezen Aksu imzalı şarkısıyla Atiye Deniz bizlerle, şarkısının adı Olay.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Şimdi yepyeni bir şarkıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ebru Gündeş bir şarkı paylaştı. Aslında iki şarkı paylaştı ama aynı şarkının iki farklı versiyonu. Şarkımız Ah Yar isimli bir şarkım. Ve bu şarkının bir de galiba Arapçasını, evet yanlış duymadıysam, kulaklarım beni yanıltmadıysa, bu şarkının bir de Arapçasını paylaşmış Ebru Gündeş. Arapçasının adı da Aktar. Şimdi gece bakıyorum sosyal medyada görsellerini paylaşmış. Şarkıyla ilgili görsel çalışmalar paylaşmış, böyle fotoğrafı ve şarkı ismi yazıyor falan. Bir Ah Yar'ı paylaşmış, bir de Aktar yazıyor. Bir görselde de Aktar yazıyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani bir Ah Yar güzel, tamam, ikinci şarkı Aktar. Aktar ne alaka diyorum kendi kendime. Yani baharatçı falan geliyor aklıma, böyle nasıl bir şarkı adı bu yani. Ondan sonra sabah dinledim, baktım Ah Yar'ın Arapçasıymış. Yani Ah Yar Arapçada Aktar değildir herhalde, ama tabii yani başka bir anlamı vardır muhtemelen. Dediğim gibi, eğer kulaklarım beni yanıltmadıysam, Arapça gibi geldi ona yani. Yolu açık olsun diyelim Ebru Gündeş'in de, bu şarkıların da dinleyeni çok olsun. İşte Ah Yar ve yepyeni şarkısıyla Ebru Gündeş sizlerle.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95. Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95. Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Kamu sistem bir yapsın.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Cuma gününün son saatlerine doğru adım adım yaklaşırken, günün gündüz saatlerinin, daha doğrusu o yoğun mesai saatlerinin sonlarına doğru yaklaşırken, akşam üzeri saatleri yaklaşırken, umuyoruz ki keyifli bir gün geçirmektesinizdir. Ve herkes için güzel bir hafta sonu tatili olur şimdiden, bir kez daha yinelemiş olalım. İngiliz maceracı Carl Burnaby diye birisinden bahsedeceğim şimdi sizlere. 1998'de başladığı ve yaklaşık 50 bin kilometre süren dünya yürüyüşünde evine ulaşmaya çok yaklaşmış İngiliz maceracı Carl Burnaby. 28 yıldır ulaşım aracı kullanmadan ilerleyen Burnaby, şimdi Fransa kıyısından İngiltere'ye geçmek zorunda. Manş tünelinden yürümesine izin çıkmayınca, bu kez Manş denizini yüzerek geçmek için izin bekliyormuş. Burnaby'nin hedefi kış koşulları başlamadan 1 Ekim'den önce son engeli aşmak. Gerçekten de çok ilginç bir hikayesi varmış adamın. Yani kim bilir başına neler gelmiştir, neler yaşamıştır bu süreç boyunca. 1998 yılından bahsediyoruz, yani 50 bin kilometre süren dünya yürüyüşünden bahsediyoruz. İnanılmaz bir süre, inanılmaz bir olay. Yani filmi yapsanız olur. Bu olayın, bu insanın, bu deneyiminin filmini yapsanız gayet böyle normal bir filme uyarlanabilecek bir insan hikayesine, bir yol hikayesine benziyor. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Güzel bir Teoman şarkısı hatırlayacağız ama Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan düetiyle beraber kendilerine eşlik edecekler. Hatta Teoman'ın da sesi arka plandan biraz duyuluyor bu güzel şarkıda. İşte iki yabancı şimdi sizlerle.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

0: Bu güzel cuma gününde son şarkımız Faruk'a ve birkaç iyi adamdan geldi. Çok keyifli bir versiyon olmuş bomba şarkısına. Faruk'a'nın bu eski sevdiğimiz şarkısına yaptıkları bu yeni versiyon. Bence gerçekten gayet tatlı olmuş. Gündüz yolculuğumuzu burada bitiriyoruz bugünlük. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Sonrasında Dilek'le müzik keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Perşembe pazarında palamut fiyatları akşam saatlerinde tanesi 75 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatı gören vatandaşlar balık tezgahlarına yoğun ilgi göstererek pazarın akşam saatlerinde de canlı kalmasını sağladı. Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Danimarka istihbaratı, Rusya'nın önümüzdeki aylarda bir NATO ülkesine yönelik sınırlı bir askeri saldırı başlatabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Batılı güvenlik servisleri tarafından bugüne kadar yapılan en sert uyarılardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: Spor.
3: Galatasaray, Wilfried Tsingo'nun aşil tendonunun koptuğuna ya da kronik sakatlığı bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, teknik direktör Uğur Uçar'la yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM.
1: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

0: FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Yeni albümüyle 9 yıllık albüm arasını sona erdiren Hadise, sosyal medya hesabından klip çekimlerine ait yeni kareleri takipçileriyle paylaştı. Başarılı sanatçı klip çekimleri sırasında kamera karşısına geçtiği anlardan kareleri takipçileriyle paylaşırken, tercih ettiği beyaz kombin ve elindeki mikrofonla verdiği pozlar

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

Müzik keyfinde şimdi bir hatırlatma yapalım. Bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Eğlenceli içeriklerimize göz atmayı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorin fiyatlarında dün yaşanan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez 2 lira 60 kuruşluk zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2400 paylaşımlı elektrikli bisikleti hizmete sundu.
1: Spor.
2: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli ve Çanakkale 24, Edirne 25 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
3: Müzik keyfi devam ediyor.

Türk popunun unutulmaz şarkılarından birini dinliyoruz. Sezen Aksu'nun 1980 yılında yayınlanan Sevgilerimle albümünde yer alan Hata, müzik keyfinde şimdi radyolarınızda.

0: Süper FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 12 94. Chery.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Mustafa Sandal'ın klasiklerinden Suç Bende, Saygı Bir projesi kapsamında Berkay'ın yorumuyla geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşmuştu. Şarkı bir kez daha Berkay'ın yorumuyla Radyonuz Küpe

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Küpe FM reklam.

2021 yılında yayınlanan Döndüm adlı şarkısı yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından yeniden ilgi görerek son bir yılda 2 milyon dinlenmeye ulaştı. Şarkı Spotify Türkiye en iyi 50 listesinde bir numaraya yükseldi.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Motorin fiyatlarında dün yaşanan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez 2 lira 60 kuruşluk zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak.
1: Spor.
2: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

25 Eylül 2026 Cuma gününde haftanın son iş ve okul günü geride kalırken 2 günlük hafta sonu tatili bizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Küpe FM'desiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bu harika günde Türk pop müziğinin en sevilen yıldızlarıyla size eşlik etmeye başlıyoruz. Yarın akşam eski yeni en sevilen şarkılarını Gaziantep'li müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Blok 3 burada olacak. Şimdi Sebebi Var bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

Müzikte kalite bizlerle buluşmaya devam ediyor her zamanki gibi. Küpe FM'de sırada bu kez Sıla var. Ağır başlı sevgili adını verdiği şarkısı şimdi radyolarınızda keyifli dakikalar.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de. Şimdi özlenen isimlerden, özlenen şarkılardan birisiyle devam edeceğiz. İlhan Şeşen müzik dünyasının büyük kayıplarından birisiydi ve bu yaz özellikle ölüm yıl dönümünde Manisa'da Yunus Emre ve Şehzadeler belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen programda doğum gününde anıldı İlhan Şeşen. Özel bir programla anıldı. Tabii bu tarz sanatçılara bu vefayı göstermek gerekiyor efendim. Sanatıyla hafızalarımıza kazanan yüzlerce şarkısıyla akıllardaydı. Aynı zamanda tabii oyunculuk kısmı da vardı İlhan Şeşen'in. Ama müziğe aşıktı diyebiliriz. Sarılınca sanayla şimdi Küpe FM'de gelin kulak verelim. Biraz da sizi geçmişe götürelim. Ne dersiniz?

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Süper FM'de Türk pop müziğinin en sevilen yıldızları burada olmaya devam ederken Aleyna Tilki ve D. Düblüman'la ilerliyoruz. Sana güvenmiyorum şarkısı radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

en iyiler bizlerle buluşmaya devam ederken Kenan Doğulu var sırada bu kez. Türk pop müziğinin sevilen yıldızından Gelinim şarkısı şimdi bizlerle. Keyifli akşamlar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Hafta sonu Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Motorin fiyatlarında dün yaşanan 5 lira 57 kuruşluk indirimin ardından bu kez 2 lira 60 kuruşluk zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının uygulanabilmesi için örgütün silah bırakması gerektiğini söyledi. MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicisiyle buluşacak. Festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak.
1: Spor.
2: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 96 kuruş, 1 euro 55 lira 72 kuruş, gram altın 6706 liradan, çeyrek altın 10940 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın son iş günü ve son eve dönüş keyfi derken sırada Türk pop müziğinin en iyileriyle hafta sonunu karşılamaya devam ediyoruz. Burada Küpe FM'de Burcu Güneş var sırada. Ben Yanmam şarkısı radyolarınızda.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM Reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. Murat Dalkılıç'la ilerlemeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sevgilisi oyuncu Özgü Kaya ile olan ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Onu zor zamanlarında beraber yanında olduğunu söylüyor Murat Dalkılıç aynı zamanda. Beni çok destekledi diyor. Özellikle 13 ameliyat geçirmişti. Murat Dalkılıç geçmiş olsun diyelim kendisine. Burnundan o süren rahatsızlığı sebebiyle nefes alamadığını açıklıyordu ve 13 tane ameliyat geçirdi. Şimdi ise 14. operasyon için masaya

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

Radyonuz Küpe FM'de sevgili Buray'la artık noktalama zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Bu arada Buray bu ayın son konserini 29 Eylül'de noktalayacak. İstanbul'da Harbiye'de Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak sevgili dinleyiciler. Benden de söylemesi bu defa son şarkısıyla şimdi radyonuzda artık geride bırakıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu var önümüzde. Küpe FM'de kalın, bizimle kalın efendim. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte bir cuma akşamında daha burada Küpe FM'de sizlerleyim. En iyilere eşlik etmek üzere hazırım, buradayım ve tabii ki bir cuma gününe daha geldik. Vallahi yine hızlı geçti zaman, yani bir haftayı daha bayağı bir geride bırakmak üzereyiz. Ne mutlu bize, hayatta böyle bir şekilde gelip geçiyor. Bugün yine bir sürü şeyden bahsedeceğiz, ancak ve ancak tabii ki hayat gelip geçerken en önemli şey anın değerini çıkarmak, değerini bilmek, anı en güzel şekilde değerlendirmek. O zaman ne yapıyoruz? Dinliyoruz efendim.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Sefo yine seni severdim diyecek şimdi. Biliyorsunuz iki gün önce Equinox'tu. Equinox'un gelişiyle yeniden hayatımıza girenler diye bir liste yapmışlar. Yazın yüzüne bakmadığımız zencefilin ilk öksürükte aile hekimi ilan edilmesi gerçekten doğru. Sabah evden çıkarken havanın karanlık, eve dönerken yine karanlık olması. Yani sabah karanlığına çok az kaldı bence. 3 aydır ortalıkta olmayan eski sevgilinin kışa yaklaştıkça nükseden özlemi diyorlar. Vay vay vay, neler var. Bir de saat 19'da dışarı çıkınca aa gece oldu hissi. Efendim böyle böyle şeyler var. Bir de şey var biliyorsunuz. Ay bu sene çok fena kar yağacak falan. Öyle klişeler de var. Olsun, güzel. Hepsi güzel. Hepsi hayatta olduğumuzun bir kanıtı diyor. Sözü Sefo'ya bırakıyorum.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet Bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 Yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Mustafa Sandal'la Melabe Derli iki tas çorbayla devam edelim. Dünyanın en iyi 100 çorbası ilan edilmiş. Gaziantep'teki Beyran çorbası ikinci olmuş. Birinci kim derseniz Vori Vori Paraguay çorbasıymış. Efendim 12. sıradaysa mercimek çorbası var ki ben onu bence hiçbir çorbaya değişmem. Bu listede ne çorbalar var bakıyorum da. Yok efendim siniganklar, efendim tomkia gayiler falanlar filanlar. Daha çok da Japonya, Tayland ve Çin taraflarında hep bu çorbalar. Ama bizim mercimek çorbası bence birinci olmalıydı. 12. olmuş. Beyran da fena değil. Gayet de güzeldir yani. Ve işte iki tas çorba.

0: geçse de...
1: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM Reklam.

Melek Mosso hayatım kaymış. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Zaman zaman da deniriz ya böyle hayatım kaydı falan diye espri olarak tabii ki. Sevdiğimiz deyimlerden de bir tanesi oldu artık halk arasında. En çok kullanılanlar. Bir de biliyorsunuz şimdilerde sürekli yeni yeni şeyler çıkıyor. Özellikle Z kuşağından öğrendiğimiz bir takım şeyler oluyor. Bizler de kendi aramızda kullanıyoruz onları. Mesela Mük. Mük bir şarkı değil mi? Melek Mosso geçen gün İspanyol sevgilisiyle de çok güzel pozlar vermiş. Mük pozlar. Halbuki mükemmel demek varken ne gerek var? Ve işte Melek Mosso hayatım kaymış.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Yalın ve akşamüstü var sırada. Akşamüstlerini en sevdiğim tarihler açıkçası bu tarihler. Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım. Yazın böyle birazcık o nem fazla olduğu için.

bulunduğumuz şehirlerde akşamüstü artık ikinci, üçüncü duşa doğru giderken fenalıklar geçiriyorduk ama bence bu mevsimde çok güzel oluyor. Bazı günler bir ne giyeceğimizi tam bilemiyoruz. Geceleri daha serin, gündüzler daha sıcak oluyor ama olsun, üstünüze bir şey aldığınızda illaki bu mevsimde de artık şort giyeceğim diye tutturmadığınız sürece, eğer gece dışarıda kalacaksanız altınızda üşümez. Yani üstümüze de bir şey atıp rahatlıkla gidebiliyoruz. Kışın çok soğuk günlerindeki kat katlık yok. Yazın tek bir parça giyip terlemek yok, en güzel zamanlar. Ve işte yalın akşamüstü.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Manifest'le ve Ajda Pekkan'la hileliyle devam edelim. Geçen gün Milano'da moda etkinliğine katılmış Hande Erçel demiş ki hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor. Ne kadar güzel, ama herkesin her hayali gerçek olsaydı ortalık karışırdı. Mesela ne çok kız var Hande Erçel gibi olmak isteyen, değil mi? Yani onun yerinde olmak isteyen, ama herkes olabilir mi? Olmaz. Yani o da biraz şansında tabii ki doğru yerde doğru zamanda olmanın da önemi var diyelim. Geçelim ve sözümüzü bırakalım.

Blokajın sebebi varla devam edeceğiz. Müge Anlı geçen gün ekranlarda birinin elini sıktıktan sonra ellerini siliyor. Bu haber oldu. Neden yani? Neden haber oluyor? Kimisinin takıntısı vardır bu konuda. Her el sıkıldığında ellerini yıkayabilir, silebilir. Kimisi mesela iş yerinde öyle bir arkadaşım vardı benim. Masasını 5 dakikada bir temizlerdi. Hem takıntısından dolayı olabilir, hem kendi bakış açısından dolayı olabilir. Ayrıca mikrop da kol geziyor etrafta yani. Hele ki kış aylarında çok mantıklı. Her dakikada el sıkışıp her dakikada da öpüşmemek gerekiyor. Her tanışmada ya da her görüşmede yanak yana öpüşmelerden bahsediyorum tabii ki. Bu kişinin kendi tasarrufunda, ben bunun böyle bir haber olmasını bile çok da mantıklı bulmadım. Ama tabii ki ne olacak haber, değil mi? Bu olmayacak da ne olacak? Ve işte blok 3 sebebi var.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Edis'le yalancı şahidimle devam edeceğiz şimdi. Bu arada dolunay dönemi yine. Koç dolunayı varmış. Her şeyi kapsıyormuş. İşse iş, ilişki ise ilişki, paraysa para. Benliğin olan her şeyi yeniden başlatmak için var gücüyle yaklaşıyor bu dolunay diyorlar. Efendim, seninle ilgisi olmayan ama o kadar fazla içine girdiğin için seninle özdeşleşenler, bazı dönemler biz olmak için vardır. Bu dönem ben diyebildiğin kadar varsın. Bir bakmışsın başkalarının sorunları senin olmuş, bir bakmışsın başkalarının sıkıntısı senin olmuş. Başkaları kendini kurtarmış, yola çıkmış. Aa, o zaman biz de çıkacağız. Yani kendimizi kurtaracağımız bir dönemmiş dedikten sonra tabii ki her zamanki gibi söz müzikte.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Demet Akalın'la Hayalet'le devam edelim. Gülşen'in en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Kendi de söylese bu kadar güzel olurdu. Demet Akalın söyleyince de oldu. Demet Akalın geçen gün bir şey paylaşmış storiesinde. Bir yıldızım, parlıyorum gökyüzünden. Hadi kolaysa önce gelip buradan indirsinler. Beni çekemeyenler fotoğrafımı çeksin. Altında yazsın alemde teksin demiş. Ne diyelim efendim? Evet, alemde teksin Demet Hanım. Dinliyoruz.

Sezen Aksu'dan bir Sen Ağla dinleyelim mi? Benim Paşa Günü şarkılarında en sevdiğim şarkı biliyorsunuz. Bol bol da çalarım. Hiç de doymam, yine çalarım. Vallahi çok harika ya. Aman. Bir de Müslüm Baba'nın adı falan geçiyor ya içinde. Ne güzel şarkılardı onlar. Müslüm Baba'yı da bir kez daha analım. Kaybettiğimiz tüm değerli büyüklerimiz, hayatımızda bir devrin kapanışını sağlayan ve gerçekten de asla unutamayacağımız çok değerli insanlar var. Onlardan biri de Kadir İnanır, Tarık Akan. Çok isim var böyle geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl içerisinde de kaybettiğimiz. Hepsi de nur içinde yatsın diyorum. Ve işte Sezen Aksu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

geldik programın sonuna. Yarın tekrar görüşene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ve tabii ki sizler yarın yine burada olacaksınız. Ben de yarın buradayım. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Robotlardan insanlara bilim insanları 7. hissin izini sürdü. İngiltere'de yapılan bir araştırma insanlarda daha önce bilinmeyen bir duyunun varlığını ortaya koydu. Uzaktan dokunma adı verilen bu yeni algı biçimi insanların fiziksel temas olmadan nesneleri hissedebilmesini sağlıyor. Bilim dünyası insan duyularına ilişkin çığır açıcı bir keşfe imza attı. Görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın ötesinde insanlarda 7. bir his bulundu. Queen Mary Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen çalışmada insanların yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altında gizlenmiş nesneleri hissedebildiği kanıtlandı. Araştırmacılar bu yeni duyguyu uzaktan dokunma olarak tanımladı. Araştırmada gönüllülerden kumun altında saklı nesneleri yalnızca parmak uçlarıyla bulmaları istendi. Katılımcılar nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan %70'e yakın doğruluk oranıyla tespit etti. Bilim insanları bu yeteneğin kumun içindeki çok küçük titreşimleri algılama becerisinden kaynaklandığını belirledi. Araştırma ekibine göre insanlar tıpkı deniz kıyısında gagalarıyla avını hisseden kuşlar gibi çevredeki titreşimlerden yola çıkarak nesnelerin yerini sezebiliyor. Fiziksel ölçümlere göre bu tür titreşimlerin algılanabileceği sınır 1 milimetre civarında olmasına rağmen deneylerde bu mesafe 7 milimetreye kadar çıktı. Bu sonuç insan dokunma duyusunun şimdiye dek sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu keşif hem insan duyularını hem de robot teknolojilerini yeniden tanımlayabilir. Uzaktan dokunma hissi arkeolojik kazılarda nesnelere zarar vermeden keşif yapılmasından Mars yüzeyi veya deniz tabanının araştırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

başım, bir başım. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

çay kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

terk edişin mümkün özelim. İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak yoksa...

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana